Robot bugün kabuğundan şurunu bir düşük kofi kadar az uçurdu. Diğer oyunma ya. Regular gosu bas diğer oğlu. Peki oğlu kusuz ref.